0: öldü.
1: Nuziye Karamatlı, Mehrinigori Rustam, Faruk Hasanov ve Guru Hishams. 27 iyun Maydan İstiklal. Konserti Buzurgi Baynalmilali Bahçede Barruzi Vahdat-i Milli. Darumat Ozod.

0: Radyo
1: Nozia Karamatlı, Mehri Nigori Rustam, Faruk Hasanov ve Guru Hishams. 20 Ağustos İyun Maydan İstiklal. Konserti büyük bir bayram ilali, bahçede bar ruzi vahdeti milli. Darumat azad.